kadar çirkin. Evet, evet. Ona mazadar, şey, vahva chicken tandoori'ye mazadar. Diren sen abi. Ben kabul pas, gümüş ko İran'dan sana çim ekmeğine, bir şey kubes. Ava, ava mayamal, bakar kubmeşe. Nakızlar, nakızlar.